0: odan var ya.
1: Senin yatacak yerin yok mu?
0: Hem var. Nerede kalıyorum?
1: Ben de.

0: Nee.
1: Schießlisse.
0: Çok. Ama benim arkadaşlarım da olur.
1: Ha bak, arkadaşları bilemem. Ama sen arada bir